Galgalé, mana, uri madona, yadonin, uja kolese, kula, uri veomeri. Amone, mana, uri madona, yadonin, uja kolese, kula, uri veomeri.